Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: love.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Yeni bir günün, yeni bir haftanın başlangıcından 10 Ağustos Pazartesi sabahından günaydın herkese. Aşkın Frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygular, sevdiğimiz sesler, en özel şarkılarla eşlik etmek üzere buluştuk. Ben Didem, mutlu sabahlar.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 43 orta, Ankara 51 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 98 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 47 orta ve Diyarbakır 97 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Hava sıcaklıkları yurdun güneyinde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Bugün kuzey bölgelerde hafif yağmur geçişleri yaşanabilir. Marmara ve Kuzey Ege'de ise zaman zaman rüzgar sert şekilde etkili olacak. Aklınızda olsun. Günaydın herkese. Yarın.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

Bir bilgiye sormuşlar, çocuklarımızı hangi konuda ustalaştıralım demişler. O da demiş ki vazgeçmek ve sakinlikte. Umarım sakin başlayan bir sabahtır 10 Ağustos Pazartesi. Bugün vazgeçtiklerimizle iyi yollar seçelim. Günaydın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför
1: ekspertiz. Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Dostlara, bizi seven, anlayan insanlara hep ihtiyacımız var. Bir de onların bizi anlamasına ihtiyacımız var çokça. Çünkü bazen kendimizi zayıf hissettiğimizde, güvenli bir sığınak bulmak için sevdiklerimize koştuğumuzda, bize ne kadar güçlü olduğumuzun hatırlatılmasına, ayağa kalkmak için cesaret verilmesine değil de sadece sığınmak istediğimizin anlaşılmasına ihtiyacımız oluyor. Zaten bu yüzden sevmek en çok anlamak değil midir? Şarkılar bu sabah sevmenin ne olduğunu anlatıyor bize. Bakın ne diyor.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 43 orta, Ankara 51 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 98 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 47 orta ve Diyarbakır 97 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

dünyada insanlara verilecek en büyük zararlardan biri hevesinin kırılması. Çünkü heves kırıldıktan sonra isterse her şey mükemmel olsun, insan dönüp göz ucuyla bile bakmak istemiyor ki. Çünkü yüreği soğuyanın hevesi de bitiyor. Snow Türk'te şarkılar da böylesi bizden hikayeler anlatıyor bu sabah. Herkese günaydın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

sevdiğimiz sesler ve günaydın mesajlarıyla karşılıyoruz. Şimdi o mesajlardan birini siz de bize gönderebilirsiniz. 549 659 66 00 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı

0: Radyo Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Snow Türk'te 10 Ağustos Pazartesi'nin günaydınları gelmeye başladı. Adana'dan Polat bugün yeni işe başlıyormuş. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Bahçeli Evler'den Ahmet ve Pınar için çalacağız. Ankara'dan Edirne'ye yola çıktık. Hayri Yıldırım, Ramazan Özsarı, Zeki Kerem Mutlu Snow Türk ailesinin bireyleri olarak tüm ailemize iyi haftalar diliyoruz demişler. Ne güzel. Uğur şu an Hatay Akçakoca'ya seyahat etmekte. Benimle birlikte yolculuk yapan 3 güzel kıza, eşim ve kızlarım Efulüm ve Ilgın'a armağan ediyorum diyor. İyi yolculuklar sizlere de. Füsun içinde olacak bu şarkı. Siz de günaydınlarınızı bu sabah Slow Türk'ten paylaşmak isterseniz bize yazın. 549 659 66 00 numaramız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin rüzgara meydan okuyan adası Bozcaada. Tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve masmavi koylarıyla ada ziyaretçilerine hem huzur hem özgürlük hissi sunuyor. Karaköy'den gün batımını izlerken Kızıllık'ın denize karıştığı o anı yaşayabilir, birbirinden mavi olan plajlarının serin sularında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ada içinde dolaşırken butik fırınlarda kısa bir mola verip meşhur domates reçelinin tadına bakmaksa Bozcaada'nın klasiklerinden. Rüzgar gülleri, bağ bozumu kokusu ve Ege'nin sakin ritmini yakalayacağınız, doğayla tarihin kucaklaştığı bu özel adada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası.

0: harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Slow Türk'te şarkılarla günaydınları buluşturmaya devam edelim. İstanbul'da Ayşıl şu anda iş arkadaşlarıyla beraber bizi dinliyor. Patronları Pelin Hanım'a armağan etmişler. Ne kadar çok yolda olan dinleyenimiz var. Tüm yolda olanlara iyi yolculuklar dilemiş olalım bir kez daha. Bursa'dan Antalya'ya da Sinem gidiyor. Eşi Yavuz yoldan bunalmış durumdaymış. Buradan onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Morali yerine gelsin diyor. Bu şarkı keyfinizi arttırsın o zaman. Manisa'dan Gökhan ve Selen için de çalıyoruz bu şarkımızı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sen...

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

Şarkılarla günaydınları buluşturmaya devam edelim. Bursa'dan Murat için olacak bu şarkımız. Bugün doğum günü olan bir dinleyicimiz var. Antalya'ya giden ve benden çok uzakta olan Ozan ve bana armağan eder misiniz diyor. Bugün doğan herkesle beraber nice yıllar dilemiş olalım kendisine. İstanbul'da Emel iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Patronları Zeki Bey'e de armağan etmişler. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatinden mutlu sabahlar herkese. Ben Didem, sevdiğiniz şarkılara eşliğinde günaydınları sahiplerine ulaştırmaya devam edelim. İstanbul'da Erkan bizi dinliyor. Yoldayım şu anda. Rüzgarla şarkılarınız çok daha keyifleniyor. Özlemişiz bu rüzgarı diyor. Ağustos güzel de bir deneme olmasa çok daha iyi olacak, öyle değil mi? Adapazarı'ndan Zeynep'e armağan edeceğiz bu şarkıyı. Çok özlediği için istemiş. Ömer ve ailen iş yerlerinde bizleri dinliyorlar. Onlara da armağan olsun. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 43 orta, Ankara 51 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 98 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 47 orta ve Diyarbakır 97 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

Snow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Kadir bizlere Dubai'den selamlar göndermiş. Hatay'a Erdal Ceylan'a armağan eder misiniz benden diyor elbette. İstanbul'da Hakan küçük kızı Erva ile beraber dinliyormuş. Onlar için çalalım bu şarkıyı. Anıl da eşi Öznur'a armağan etmiş. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de çalalım bu şarkıyı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.799 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.686, çeyrek altın 11.339 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

10 Ağustos sabahını karşıladık Slow Türk'te. Ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vaktini gösteriyor artık. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün, iyi bir hafta dilerim. Bom, bom.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin rüzgara meydan okuyan adası Bozcaada. Tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve masmavi koylarıyla ada ziyaretçilerine hem huzur hem özgürlük hissi sunuyor. Kaleköy'den gün batımını izlerken Kızıllık'ın denize karıştığı o anı yaşayabilir, birbirinden mavi olan plajlarının serin sularında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ada içinde dolaşırken butik fırınlarda kısa bir mola verip meşhur domates reçelinin tadına bakmaksa Bozcaada'nın klasiklerinden. Rüzgar gülleri, bağ bozumu kokusu ve Ege'nin sakin ritmini yakalayacağınız, doğayla tarihin kucaklaştığı bu özel adada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Emli Sağ, Dolu Kadehi Ters Tut. Vişneyle radyonuzdaydı Slow Türk'ten. Herkese günaydın, merhabalar. 10 Ağustos Pazartesi günü yaşıyoruz. Yepyeni bir haftaya başladık. Hepimiz için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çekici.
1: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin rüzgara meydan okuyan adası Bozcaada. Tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve masmavi koylarıyla ada ziyaretçilerine hem huzur hem özgürlük hissi sunuyor. Kaleköy'den gün batımını izlerken Kızıllık'ın denize karıştığı o anı yaşayabilir, birbirinden mavi olan plajlarının serin sularında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ada içinde dolaşırken butik fırınlarda kısa bir mola verip meşhur domates reçelinin tadına bakmaksa Bozcaada'nın klasiklerinden. Rüzgar gülleri, bağ bozumu kokusu ve Ege'nin sakin ritmini yakalayacağınız, doğayla tarihin kucaklaştığı bu özel adada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Hadise Ara Beni ile radyonun saati Soltürk'te artık bu pazartesi gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. İstek hattımız devrede 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Rafet Erroman, Derya, unuturum elbet radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. İlk durağımız Mersin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sizi Mersin'den dinliyoruz. Benim bir istek parçam olacaktı. Murat Göğe Bakan, Ben Sana Aşık Oldum bir tanem. Bu şarkı Çağla'dan eşi Mehmet ve oğlu Kaan Kayadeli'ne gelsin. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman günün ilk istek şarkısıyla başlıyoruz. Murat Göğebakan, Ben Sana Aşık Oldum, Slow Türk'te sizlerle.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı ilerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 43 orta, Ankara 51 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 98 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 47 orta ve Diyarbakır 97 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Slow Türk'te bu pazartesi gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Bugün benim doğum günüm ve canımdan çok sevdiğim biri çok uzakmış şu an, Antalya'da. O radyo dinlemez genellikle ama ben belki bir gün dinler diye bir şansımı denemek istiyorum. Mela Bedel'den iki tas çorba şarkısını Antalya'dan Ozan ve benim için çalar mısınız?

0: İki tas çorba Mela Bedel radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda Konya'dayız.
1: Konya'dan kucak dolusu saygılar, sevgiler iletiyorum. Yorucu pazartesi gününü sesinizle aydınlandık. İş arkadaşlarımdan Şerife Nisa Cantik'in, Osman Çiçek ve Ferhat Safiye, Tan Taşlı'dan Gidişat şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şarkı şu an radyonuzda.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Sabahları Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.896 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.671, çeyrek altın 11.309 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Düşündüğümle radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Ve biz berberler olarak işimizin başındayız. Siz de işinizin başındasınız. Kolay gelsin. Son 3 gündür şarkıları başkasına armağanlıyordum. Bu sefer şarkıyı kendime armağanlayacağım. Müslüm Gürses'ten Nilüfer, kolay gelsin.
0: Şu an mesai başında olan herkese hayırlı işler, iyi çalışmalar diliyorum ve hemen istek şarkına geçiyorum.

0: Geldiniz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 1.3 Kırgınım'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te Yalın isteği var, dinleyelim.
1: Merhabalar Slow Türk, merhabalar Haluk abi. Herkese Ankara'dan selamlar, ben Bilge. Abicim nasılsın? Umarım çok iyisindir. Bugün ben senden Yalın'dan Ki Sen parçasını isteyebilir miyim? Bu şarkı bütün Slow Türk ailesine ve çok sevdiğim arkadaşım Tuğba'ya armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, şarkın şu an radyonda.

0: Yalın ki senle geride bıraktığımız isimli bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba, ben İzmir'den Hülya.
0: Merhaba.
1: Güzel kızım ve damadım için bir parça rica ediyorum. İkisinin de doğum gününü kutluyorum ve onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Size de iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz de mutlu yıllar dileyelim ve sıradaki şarkıyı onlara...

0: Bercan ve Epio Kıyamamla Radyonuz Saydı. Devam ediyoruz sesli mesajları dinlemeye.
1: Kolay gelsin, iyi günler. Yedin oğlu servisimizin öğrencileri için manifestten Zallan Hileli şarkısını istiyoruz. Saat 7 çalınsa memnun olurum. Kolay gelsin.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Geldiniz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: kalpsiz serseri Simge. Slow Truck'taydı. 13.30 oldu saatler. Bakalım dinleyicilerimiz neler söylemişler.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Sizi Kütahya'nın Truklar Köyü'nde dinlemekteyim. Adım Mühmine. Şu anda sizi dinlemekte olan Muğla'dan gelen misafirimiz Halil abim için, eşim için, Antalya döşem altındaki oğlum Fatih için, Aynadan Sen de Unutma Beni şarkısını çalarsanız seviniriz. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bir başka mesaj.
2: Haluk Bey merhaba. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Ankara'dan selamlar. Sizden Ayna grubundan Severek Ayrılanlar isimli şarkıyı rica ediyorum. Bu şarkıyı seven herkese gelsin. Hoşça kalın.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim. Bitmedi.
1: Severek ayrılanlar. Radyonuzda haydi, Trabzon'dayız.
2: Selam Haluk Bey ve Sulav Türk ailesi. Trabzon'dan güzel bir günden merhaba. Sena ben. Sizden, Gökhan Türkmen'den Rüya şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız memnun olurum. Bu şarkı bütün Sulav Türk dinleyicilerine gelsin.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Bengü Saygım'dan geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te sesli mesajlarda bu kez Ankara'dayız.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Ankara'dan İlhami Nazan Öncel'den Gitme Kal Bu Şehirde şarkısını çalarsanız mutlu oluruz. Saygılar, selamlar, hürmetler.
0: Şarkı şu an radyomuzda.

0: Gitme, Kal Bu Şehirde. Nazan Öncel Slow Türk'teydi. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Selamlar, iyi yayınlar Haluk abi. Ben İstanbul'dan Ayşe. Ben sizden Teoman'dan bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum. Tabii Teoman sevenlere ve size gelsin. Teşekkürler.
2: Ya

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin rüzgara meydan okuyan adası Bozcaada. Tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve masmavi koylarıyla ada ziyaretçilerine hem huzur hem özgürlük hissi sunuyor. Kaleköy'den gün batımını izlerken Kızıllık'ın denize karıştığı o anı yaşayabilir, birbirinden mavi olan plajlarının serin sularında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ada içinde dolaşırken butik fırınlarda kısa bir mola verip meşhur domates reçelinin tadına bakmaksa Bozcaada'nın klasiklerinden. Rüzgar gülleri, bağ bozumu kokusu ve Ege'nin sakin ritmini yakalayacağınız, doğayla tarihin kucaklaştığı bu özel adada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emekler çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin. Aa.

0: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
2: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
3: Rota oluşturuldu.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: kaybolurum gülüşünde, ikilem radyonuz saati Slow Türk'te. Yüksek sadakat isteği var, hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Yüksek Sadakat, belki üstümüzden bir kuş geçer parçası. Çalarsanız çok sevinirim.

0: kurallarını sunar.
1: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını...

0: Romantik şarkıların son dönemlerdeki başarılı isimlerinden bir tanesi Can Ozan'dan bahsediyorum. Acıtır gibi severek radyonuzdaydı. Slow Türk'te Can Taner Çetin isteği var.
1: Merhaba, ben Bandırma'dan Nil. Yakın arkadaşım Betül için Can Taner Çetin Ben Böyleyim şarkısını istiyorum. Herkese keyifli seyirler ve dinlemeler.

0: Kuzu etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Salman Tin ve Fatma Turgut, yerin dolmuyor radyonun sahibi. Slow Türk'te Adana'dayız.
1: Slow Türk merhaba.
0: Merhaba.
1: Adana'dan Deniz ben. Sizden bugünkü istediğim parça Rafet Erorman'dan Seni Seviyorum parçası. Biricik eşim Yağmur'a gelsin. Seni çok seviyorum. İyi günler diliyorum.

0: gelir de. Rafet Erroman'ı bize tanıtan şarkılardan bir tanesidir. Seni Seviyorum radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Slow Türk. Ben çocuklarım için yalından Her Şey Sensin şarkısını istiyorum. Onları çok seviyorum.
0: Biz de hemen çalıyoruz. Yalın Her Şey Sensin Slow Türk'te.

Benim bütün rüyalarım seninle ve Yaşar girde bıraktığımız isimde 14.51 oldu saatler. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben, yarın yine aynı saatte 11'de bir kez daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni haftanın ilk yayınından herkese merhaba. Slow Türkçesiniz. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 15-19 saatleri arasını birlikte değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. En güzel şekilde saatleri geçirmeye, mesaileri tamamlamaya ihtiyacımız var. Çünkü yine çok sıcak ve zor bir haftaya başladık. Umuyorum kolaylıkla geçiririz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Duyguların tıkandığı, sözlerin artık yetmediği noktada imdadımıza her zaman şarkılar yetişiyor. Bugün de öyle olacak. Günlük işlerinize koştururken, haftanın normal yönetiminde belki de kaybolmuşken, içinizde, kalbinizde, en derinde taşıdığınız o hisleri, o dertleri şarkılarla terkine etmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. O yüzden birazdan hafta içi her dinleyicimizle yaptığımız gibi şarkıları da sevdiklerinizle paylaşmaya başlayacaksınız. Detayları az sonra anlatacağım.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.894 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 11.276 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Öyleyse haftanın ilk akşam üzerine yaklaşırken az önce de söylediğimiz gibi mesajlarınızı alalım ve yeni bölümümüz itibarıyla dakikalar sonra paylaştıklarınızı yayında okumaya başlayalım sevgili dinleyiciler. Kimler nerelerde dinliyorlar, bugün neler yazacaklar hemen bekliyorum. Şöyle kalabalık bir şekilde hep birlikte duygularımızı paylaşacağımız bir akşam üzeri geçirelim. O yüzden WhatsApp numaramızı tekrarlıyorum. 549-659-66-00'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. 549-659-66-0.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Hayvansaray Haliç yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun akıcı seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

Bu akşam ilk mesajımız Kayseri Bünyan'dan gelmiş. Sıradaki şarkıyı dinleyen herkese ve tüm şoför meslektaşlarıma armağan ediyorum diyor. Dinleyicimiz Kayseri'ye sevgilerle, yollarda olan herkese çalalım öyleyse, ama şarkıya geçerken numaramızı da tekrarlayalım. Kimler için gelecek selamlar ve şarkılar şu dakikadan itibaren tamamen siz belirliyorsunuz. Hadi yazın, mesajları okumaya devam edelim. 549-659-66-0 WhatsApp numaramız 549-659-66-0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 43 orta, Ankara 51 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 98 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 47 orta ve Diyarbakır 97 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyrediyor.

spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Muğla'dan Hanım Erol her gün olduğu gibi cancağızıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Şu anda sizi dinliyor, onu çok seviyorum, bunu hiç unutmasın diyor. Hemen ardından Dilara bayıldık demiş, kısa ve öz bir biçimde günü ve durumumuzu en iyi şekilde anlatmış. Bu sıcakta gerçekten çok daha çabuk yorulduk, o yüzden sıradaki şarkıyı kendim ve tüm çalışma arkadaşlarım için istiyorum diyor. Elbette gönderelim kolaylıklar dileyerek. Birkaç mesaj daha alabiliriz. Aramıza yeni katıldıysanız, sizin de yazmak, paylaşmak istedikleriniz varsa hemen gönderin. WhatsApp numaramız 540.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.894 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 11.276 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi İş

Bu bölümün son mesajlarına da bakalım. Erzurum'dan selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Rutinimiz sizi dinleye dinleye yine yoldayız. Arabada dinliyoruz. Eşim Sümeyye için istiyorum. Gelecek şarkıyı diyor. Sevgili Ecrin radyosu başında onun için de çalalım. Ankara'dan Kemal hepinize selamlarını göndermiş. Bana iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve İstanbul Tuzla'dan Tuncay çalınan tüm güzel şarkılar öncelikle eşim Tülay'a gelsin, onu çok seviyorum, sonra da tüm dinleyicileriniz için olsun demiş. Hemen dinleyelim.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde sürücüler çocukların aniden yola çıkabileceğini unutmamalıdır. Oyun alanlarına yakın bölgelerde hız azaltılmalıdır. Bu durum özellikle okul çevrelerinde büyük önem taşır. Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Aa.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
2: mutluluk getir. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: Asıl Oğultürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sana kıyamam.
1: Geldik pazartesi akşamında yepyeni saate, programımızın da ikinci yarısına. Ben Şeyma Şener sizlerleyim. Daha en güzel şarkılara birlikte kulak vermek için yaklaşık 2 saatimiz daha var. Hepinize mutlu bir akşam üzeri diliyorum ve hemen mesajlara dönmek istiyorum. Almanya'dan Cengiz Bey selamlarını gönderiyor. Bizden de Almanya'ya selamlar, sevgiler. Eskişehir'den Yavuz için gelsin sıradaki şarkı. Bugün doğum günü, nice yaşlara diyor bir dinleyicimiz. Biz de mutlu, sağlıklı, güzel bir yeni yaş diliyoruz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin rüzgara meydan okuyan adası Bozcaada. Tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve masmavi koylarıyla ada ziyaretçilerine hem huzur hem özgürlük hissi sunuyor. Kaleköy'den gün batımını izlerken Kızıllık'ın denize karıştığı o anı yaşayabilir, birbirinden mavi olan plajlarının serin sularında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ada içinde dolaşırken butik fırınlarda kısa bir mola verip meşhur domates reçelinin tadına bakmaksa Bozcaada'nın klasiklerinden. Rüzgar gülleri, bağ bozumu kokusu ve Ege'nin sakin ritmini yakalayacağınız, doğayla tarihin kucaklaştığı bu özel adada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar...

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
2: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

Hızlıca mesajlara devam edelim. Bekleyen dinleyicilerimiz var. Şu an karşımda oturan kuzenim Öykü'ye güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. İsmini yazmayan bir dinleyicimiz, biraz da aceleleri olduğunu söylemişler ama üzgünüm, mesajları sırasıyla görüyoruz. Umuyorum kaçırmamış, denk gelmişsinizdir. Hemen ardından Eyüp Sivas'tan Gemerek'ten selamlarını gönderiyor ve tüm Sivas sporlulara istiyor şarkımız.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj
5: Auto Expertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
6: Garaj Auto Expertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
9: Reklam.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

son mesajımız da bu akşamlık Denizli'den geldi. Kübra ve annesi bizleri dinliyorlar şu anda. Onlara da gönderelim şarkımızı. Böylece birçok yere selamımızı da mesajlar vesilesiyle göndermiş olduk. Ama ismini geçirmediğimiz her yerden, bizi nereden dinliyor olursanız olun, olduğunuz yerlere bir kez daha selamlar, sevgiler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin rüzgara meydan okuyan adası Bozcaada. Tarihi taş evleri, dar sokakları, üzüm bağları ve masmavi koylarıyla ada ziyaretçilerine hem huzur hem özgürlük hissi sunuyor. Karaköy'den gün batımını izlerken Kızıllık'ın denize karıştığı o anı yaşayabilir, birbirinden mavi olan plajlarının serin sularında günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Ada içinde dolaşırken butik fırınlarda kısa bir mola verip meşhur domates reçelinin tadına bakmaksa Bozcaada'nın klasiklerinden. Rüzgar gülleri, bağ bozumu kokusu ve Ege'nin sakin ritmini yakalayacağınız, doğayla tarihin kucaklaştığı bu özel adada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj
2: Oto Expertise. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Expertise.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

Pazartesi akşamında eve dönüş trafiğine çıkanlara iyi yolculuklar dileyelim. Artık dinlenmeye çok az kaldı. Evinize doğru sizler ilerlerken kulaklarınızda en sevdiğiniz aşk şarkıları olmaya devam edecek. Mutlu akşamlar.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Sanırım yanlış insanlarla, yanlış karakterlerle ilişki içerisinde olmak hayatta baş etmesi en zor durumlardan biri. O yüzden çok güzel bir cümle vardır. Seçtiğiniz ya da seçmediğiniz her şey işte kader dediğiniz bundan ibarettir diye. Aslında o kötü durumda olmayı da seçip sonra kaderim buymuş diye üzülen de bizden başkası değil sevgili dinleyiciler. O yüzden size hak etmediğiniz gibi davranan ya da sizi zaten zorlu olan bu hayatta daha da sevgisizliğiyle, anlayışsızlığıyla aşağıya çeken biri varsa hayatınızda kaderinizi kendiniz değiştireceksiniz. O kişilerle olmamayı seçerek.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Haftaya böyle bir başlangıç yaptık. Umuyorum herkes için sorunsuz keyifli bir gün olmuştur. Şimdi de yine keyifli ve huzurlu bir akşam geçirmenizi dileyerek bugünkü programı bitiriyorum sevgili dinleyiciler. Yarın 15'te ben Şeyma Şener tekrar Slow Trip mikrofonunda oluyorum. Sizleri de radyo başına beklerim. Hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 43 orta, Ankara 51 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 98 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 47 orta ve Diyarbakır 97 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.

Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Mikros Yemek.
6: Mikros uygulamasında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

Yeni bir hafta başladı. Belki geride bıraktığımız haftadan kalan yorgunluklarımız var. Belki de içimizde söyleyemediğimiz birkaç cümle, belki de gerçekleşmesini beklediğimiz güzel hayaller. Ama bugün yepyeni bir sayfa açılıyor. Çünkü hayat bazen en güzel sürprizlerini hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıkarır. Bu hafta kalbinizde sevgi, yüzünüzde gülümseme, hayatınızda güzel insanlar olsun. Kırgınlıklarınızın yerini sarılmalar, umutsuzluklarınızın yerini güzel başlangıçlar alsın. Ben Selim Altın. Herkese keyifli, mutlu bir pazartesi akşamı ve güzel bir hafta dilerim. Hadi şimdi bir açılış şarkısı.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdiklerinizin

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: de bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Bazen mutluluk çok büyük şeylerde saklı değildir. Sabah gelen güzel bir mesajda, sevdiğinin sesini duymakta, bir dostun nasılsın demesinde, hiç beklemediğim bir anda edilen samimi bir gülümsemede saklıdır. Belki bu hafta hayatın bize hatırlatacağı şey tam olarak budur. Hala sevebiliyorsak, hala umut edebiliyorsak her şey için bir ihtimal var demektir. O yüzden bugün kalbinizi biraz daha açık tutun. Belki beklediğiniz o güzel haber düşündüğünüzden daha çok yakındır size. Belki de o çok istediğiniz büyük aşk her an kapınızdadır. Bilemeyiz tabi. İnşallah gönlünüzden ne geçiyorsa karşınızda o olsun diyelim. Ben Selim Altın, 19. saati güzel şarkılarla bitiriyorum. Birazdan yeni saatte tekrardan sizlerleyim.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

yaşadığınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni haftanın ilk günündeyiz ve biliyor musunuz, hiçbir pazartesi sadece pazartesi değildir. Bazıları için yeni bir başlangıç, bazıları için yeniden denemek, bazıları içinse bu kez güzel olacak deme fırsatıdır. Hayat bazen yoruyor, bazen kırıyor, bazen de hiç beklemediğimiz güzelliklerle ödüllendiriyor bizleri. Ama ne olursa olsun içimizde biraz umut kaldığı sürece hikayenin en güzel kısmı henüz yazılmamış olabilir. Bu hafta sevdiğiniz insanlara sarılın, kalbinizden geçen güzel sözleri ertelemeyin ve kendinize de birazcık şans verin. Güzel bir hafta olsun, kalbinize iyi gelen ne varsa sizlerle olsun diyerek 20. saati açmak istedim. Ben Selim Altın, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, sizler de yayınıma hoş geldiniz.

geçtim o yoldan. İçim doldu üzüm. Yapraklar solarken

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Bu güzel, bu keyifli pazartesi akşamında sizleri motive eden keyifli anonslar yapmak istedim ve tabii ki en güzel aşk şarkılarını da çaldım. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben gitsem de hala işinin başında olan, çalışan, yollarda olan birçok dinleyicimiz var. Onlara da buradan kolaylıklar gelsin diyelim. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: mı spotu?
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.